Perşan, ne kadar güzel bir kariyer Perşan. Chula, chula, universal.